شتاين اف ملاكا من اوف هدي هدي ارا اخ لمني

Hindi, yes, sir.

Radio Wenk. Radio Wenk.

Ez edine Muhammed Havşadıra kumar el ala Ez razi lakiyip Hacı kaznadıra kumar edikiyip Büyük uçtuna başlayıp Sonda İsa nurar edikiyip Ez edin rahat Berdir adıra kumar edevran kiyip Ez edin o kanu razile bu deşen alemi Ebu Khamen diye Mere mağfuma ercari e halle kule e gazi

kan o kırmak sınırı. Heka o kırmak sınırı. Geç geç yüzü peşkir bıdvancı fazla. Dörüm abi pırı millet yamırana. Peşe o hengem uvajana.

0: gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
1: Adıyaman Nirvana tercümanlık ve danışmanlık hizmetleri sizi jet hızıyla yurt dışındaki sevdiklerinize kavuşturuyor. Almanya, İsviçre, İngiltere, aile birleşimi, Almanya'da çalışma ve garantili İngilizce, Almanca vize işlemleri yapılır. Tüm dillerde her türlü noter onaylı, apostilli yeminli tercümeler ve mahkemelerin tercüme işleri yapılır. Instagram, Almanca 02 Adıyaman Bektaş Hoca. Yeminli tercüman Bektaş Gültekin Hoca. İletişim numarası 0536 396 02 54. 0536 396 02 54.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi, uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez, 0434 228 3340.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Taryap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşere ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535 329 2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
3: Saraylı künefe ve katmer.
4: Kimileri için bir damak tadı, kimileri içinse adeta bir tutku.
3: Künefeyi yerinde, yani evinde yiyorsunuz. Üstelik en gerçek haliyle.
4: Yoksa siz hala saraylı künefenin eşsiz lezzetlerini tatmadınız mı?
3: Peynirli, fıstıklı, kaymaklı. Düşlediğiniz tüm künefe çeşitleri saraylı künefede.
4: Bu lezzeti mutlaka tatmalısınız.
3: Üstelik menümüz sadece künefeyle sınırlı değil. Ekstra kaymaklı ve çikolatalı katmer çeşitlerimizi de muhakkak deneyin.
4: Hizmet anlayışımız lezzette ve sunumda mükemmeli yakalamak.
3: Siz eş ve dostlarınızla künefenizi yerken çocuklarınız çocuk alanında eğlensin.
4: Geniş alan, otopark sorunu olmayan, güler yüzlü personel ve hijyenik ortamıyla sizleri de saraylı künefeye bekliyoruz.
3: Farkımız künefemiz. Kalitemiz lezzetimizde saklı.
4: Adres: Adıyaman Üniversitesi Gençlik Merkezi yanı.
3: Telefon 0501 011 0202.
5: تزی اشکنا جویا خود یو ریپلا نوا کری. تریاکیه زافی وقتان سکه قد هیویه چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکنا برا تدوی کردش. خوویر را مکه بیو دستی کار را

0: dolu çikolataları, spesyal tatlılar, enfes pastalar ve kruvasanlarla tatlı anlarınızı taçlandırın. Ve frappelerle serinleyin. Dünya kahveleri, geleneksel Türk kahvesi, çay ve bitki çaylarıyla keyfinize keyif katın. Dondurmalar, danıtlar ve merch ürünlerimizde her anınızı renklendirin. Sıcak ve soğuk içeceklerimizde gerçek Belçika çikolata lezzetiyle tanışmaya hazır mısınız? Adres Adıyaman Park AVM girişi. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde lezzetle mutluluk bir arada.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
3: Everybody ready? I arranged a guide to Everest Base Camp. Some guy named Danny Yancheng.
4: I am Danny.
5: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Prime Video gösterimlerinden bir tanesi Ice Road. Ice Road yönetmenliğini Jonathan Hastings'in üstlendiği aksiyon gerilim türündeki bir yapım. Prime Video'da 20 Mayıs tarihinde izleyicisiyle buluştu. 2021 yılında vizyona giren film Liam Neeson, Lawrence Fishburne ve Holt McClaney'i Kanada'nın büyük kuzeyi üzerinden geçen yüksek gerilimli bir kurtarma göreviyle ekrana taşıyor. Kuzey Kanada'daki bir elmas madeni çöktükten sonra birkaç madenci yerin altında mahsur kalır. Kurtarma çabaları kapsamında güvenlik ekipmanlarını taşıyan bir kamyon konvoyu hava koşulları ve zeminin kırılganlığı nedeniyle daha da tehlikeli hale gelen istikrarsız bir buz yolunu geçmek zorundadır. Liam Neeson'ın canlandırdığı deneyimli kaptan Mike McCann bu riskli geçişin sorumlu ekibine katılır. Görev, olaylar biriktikçe daha da karmaşık hal alır. Sabotaj ihtimali ise doğal tehlikelere insani bir tehdit daha ekler. Ice Road, Prime Video'da. İyi seyirler.
3: Iced over. Hairpin turn to the bottom. Suicide.
6: We're not gonna make it.
1: Cinevizyon. Radyo Wave. Radyo Wave.

0: Kurdan İleti.
1: Kulap hejano, gandino, bajarino, dani sebe peşte xawe, le ser taşte, nav arabe, çele ser karbi, çele bostan, le bajer bi anji gundan, dem demane jia sebe heye. Ben radyo etke mevane, mevane bername ya slav o gulav, ku dengo rangi civakiye. Be kelecan be daqaso heviyen ve, be enge rojen hafteye, taşte ya rahi deruniya kwa, be bername ya slav o gulav, derbas bikin.
2: Ve pişkiriya bambilet.com.tr slavugulav despedike.

Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Gel, gel, gel, gel, gel. Xoşa, bir şey demek dereşem. Çoğu mu? Bir şey demek dereşem. Hatın kuşları delali silahı haskirinin. Taybet disaşı. Ve revit kem kuşuyen her tüm ödülü bebeğim. Ne bun? Hunu hatın en behevre hatın. En behevre. Megam hal. Dersi bir kahfti yok adres söyleyken. Çı bu? Çağ çı bu? Tatila çağ bu? Batnaniye ve çağ bu? Keyf keyfe ve bu ankuna. Jüve kudama mırı sosyal medya pey... Ve dikir herkes keyf keyfe bu. Herkes ne bakı bu sana gül sana kare de çoğu. Digeri ya. Berçemme ma. Ava portakali. Müşü can be. Henkes de çoğu ne ber... Gole. Deniz jire de beyecen. Eri. Henkes jüve ki min... De be... Le... Verba da ku... Sıravgraf peşkeş kere ba. Yani ben de seroja ben şu kadar lehez meyvanı ben hatıbım gudan inşallah roşrat evalet.

0: Estê çavê de ez pir de hez çikir ez parçe de lonis de ez vele ba de ay e başı tu çavê vele başı tu nastal ez vele ba
1: Bale godan ince dengi kuva bisi hevidar ya. Hevidar keçe zilan ya. Zilan xuşka Kadir Şimşek ya. Velhasıl ev keçevi kudu bir Kadir Şimşek bir de xali. Hevidar hevidar je xali xora deng şan diye. Gala ki şirinç de akıva yani. Çak qazı xoşik ya xoşik ya. Dama zaruken men bu kurdi de akıva. Kurdiye ki zalal xoşik nazdar. Hoş karın dengi zaruke xoşik mene bişine az gala gala ki kele canım brasti. Dama dengi vatı neşan da. Dengi ke dinji hatı bu şandın e zaruke zaruka ez barım. Ev jihay emi ve dengiş najvara parva. Gelin PMK diye şandın nivisan diye roş baş. Ej Semsure Ayşe, ej Cejna ve Piroz kim serkeftin ve ise seri mi ser çabı min. Disa godar enerji ej Semsure rengin. PM atıya şandı nüysen diye roj baş, Slav ve Golav, Veng Radio, Xebat Xoş, serkeftin ji vere. Ve ise seri mi ser çabı min, Guştari Deloli. PM atıya şandı hatiye şandın adenge. Kişene? Peyam atıya şandı nüysen diye... Bale bale bale gozarın heyza. Nüysen diye rojbaş, keko rojbaş, fifi. Ez Mehmet Şah Tekiner, ez Cejna havanın khua hamu yek be yek piroz dike. Meslamın khua yek gem jıvanı düşünüm. Cejna ve o ye gozaran jı piroz be dem baş. Vay sesere mi serçavı min. Berez Mehmet Şah Tekiner, desete sesere serçavı. Em selamı khaşlara düşünün. Cejna tejdil hocanem. Piroz dike gozarın heyza benir hu kadir bilen. Disa selamı haskirin jıvere.

Ece Godare Neca, dema ben sebeze zaruka te jmere gela gela giringe. Yani dema eser tim nabı bernami dedi bejim tışam her giring jibo men rastı zaruk yemene. Nefşime en nu ku dema ku bismane khuad ağıfın. Taybetiye gela gela ki piroz sayı mesela gela kesin ku dibinin derwey valet de jean. Zaruk yuvan gela gela ki khuashiktir dağıfın. Evci de karım için Almanı himben, İngilizce himben, Fransi himben. Le tamam hindi ben le tişeş bu an gela gela ki gringe bi tövbe jibu deyu bava eku zaru ki van bi zmani khua e zikmaki ba akhbin yani bi kurmanji bi sorani bi zazaki gela gela ki bi kelhori bi laki bi havrami ev tiş tişe gela gela ki piroza ez hevi dikem ku li verji bajarin me en ku na walet dana li verji malbaz bukarim zaru ki khua ba akhbin o hini zman biken zaru ki khua jibu ku zman Her tişte. Godan ince denge geçmeler hatiye ne hatiye stran. Am desve stran godarken. Tamam için stran godarken peşte bir denge kemi bir dengeç godarken. Kerem kemi stran godarken.

0: Bi pişkiriya bambilet.com.tr Slav u Glav Qediya.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
2: Gösteri de Lali. Kaya da ben o, kuşan da ben o. Sukan da, yanzi parkan da. Araban da, hemzi bazaran da. Ça ben o, vabı bu. Bizuani xo kalibi ke, bizuani xo evnan bevine. Bizuani xo binose, bizuani xo buane. Zuani ma, her çiye ma.

0: Saraylı künefe ve katmer.
1: Kimileri için bir damak tadı, kimileri içinse adeta bir tutku.
0: Künefeyi yerinde, yani evinde yiyorsunuz. Üstelik en gerçek haliyle.
1: Yoksa siz hala Saraylı künefenin eşsiz lezzetlerini tatmadınız mı?
0: Peynirli, fıstıklı, kaymaklı. Düşlediğiniz tüm künefe çeşitleri Saraylı künefede.
1: Bu lezzeti mutlaka tatmalısınız.
0: Üstelik menümüz sadece künefeyle sınırlı değil. Ekstra kaymaklı ve çikolatalı katmer çeşitlerimizi de muhakkak deneyin.
1: Hizmet anlayışımız lezzette ve sunumda mükemmeli yakalamak.
0: Siz eş ve dostlarınızla künefenizi yerken çocuklarınız çocuk alanında eğlensin.
1: Geniş alan, otopark sorunu olmayan, güler yüzlü personel ve hijyenik ortamıyla sizleri de Saraylı Künefe'ye bekliyoruz.
0: Farkımız künefemiz, kalitemiz lezzetimizde saklı.
1: Adres: Adıyaman Üniversitesi Gençlik Merkezi yanı.
0: Telefon: 0501 011 0202.
2: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
3: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
5: تزی اشکنا جویا خود یو ریپلا نواکری تریاکیی زافی وقتان سک قط هیوی چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکنا برا تدوی کردش خوی را مکه بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرائیر ممکنو مرکز پرورده و شعورمندی یه تریاکیی یه شارداری آمدی شارستانی گردی تاخا شهیدلیهی زره سومر پارکی بانو کرا. تلفن 0549-929-0566 یانزی آلو 35 سوهیری.
6: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
7: Taryap Tarım. Tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşeri ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı. 0535 329 2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
8: Adıyaman Nirvana tercümanlık ve danışmanlık hizmetleri sizi jet hızıyla yurt dışındaki sevdiklerinize kavuşturuyor. Almanya, İsviçre, İngiltere, aile birleşimi, Almanya'da çalışma ve garantili İngilizce, Almanca vize işlemleri yapılır. Tüm dillerde her türlü noter onaylı, apostilli yeminli tercümeler ve mahkemelerin tercüme işleri yapılır. Instagram Almanca 02 Adıyaman Bektaş Hoca. Yeminli tercüman Bektaş Gültekin Hoca. İletişim numarası 0536 396 02 54. 0536 396 02 54.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
9: Radyo Ring. Radyo Ring.

0: Reklamlar. Canciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi, Canciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
1: Sevgili Adıyamanlılar, evinizi güzelleştirmenin tam zamanı. Pera Sanat Halı'da birinci yılımızı özel fırsatlar başladı. 6 metrekare halıya yolluk hediye. Seçili ürünlerde %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Calvin Klein halı, Koza halı ve daha birçok premium markayla birlikte özel ölçü halılar, kesme halılar, her zevke ve her bütçeye uygun seçenekler. Adres Adıyaman Park AVM karşısı. 0535 920 77 25. Tuncay ve Bilge Kaya güvencesiyle kalite ve güler yüz bir arada. Hemen gelin, hayallerinizdeki halıya kavuşun. Pera Sanat Halı, evinizin yeni yüzü. Kalite burada.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi, lezzet durağınız. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde katlı bir mola verin. Meşhur Beyoğlu çikolataları, spesiyal tatlılar, enfes pastalar ve kruvasanlarla katlı anlarınızı taçlandırın. Bubble tea, smoothie, milkshake, frozen ve frappelerle serinleyin. Dünya kahveleri, geleneksel Türk kahvesi, çay ve bitki çaylarıyla keyfinize keyif katın. Dondurmalar, donutlar ve merch ürünlerimizde her anınızı renklendirin. Sıcak ve soğuk içeceklerimizde gerçek Belçika çikolata lezzetiyle tanışmaya hazır mısınız? Adres Adıyaman Park AVM girişi. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde lezzetle mutluluk bir arada.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Ving.

0: gezdirdi çığ üzerinde. Çekti kılıncın, böldü çığ ikiye. Güneş dağların üzerinden selam verdi Ali'nin aşkına. Çıktı içinden iki oğul, bir damat.
1: Radyo Fink.

0: İmdat! Yardım edin! Hı? Kimse yok mu?
1: Sadece bir kez kendim için bir şey yapmak istedim.
2: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Kehribar'la Boncuk, Kayıp Robot, ormanda yaşayan bilim insanı Palaz Efendi uzun yıllardır üzerinde çalıştığı robot projesini sonunda tamamlar. Ruzi adını verdiği bu gelişmiş robot aktif hale geldiğinde Palaz Efendi'yi analiz eder ve ona sevgiyle Palaz Baba diye hitap etmeye başlar. Kısa sürede aralarında güçlü ve duygusal bir bağ oluşur. Ancak Ruzi'nin şehir merkezindeki büyük tanıtımı sırasında beklenmedik bir olay yaşanır. Ruzi aniden ortadan kaybolur. Bu gizemli kayboluş yalnızca orman ya da büyük bir paniğe neden olmakta kalmaz. Medyanın ve herkesin dikkatini de üzerine çeker. Animasyon türündeki filmin yönetmenliğini Orhan Bal yapmakta. İyi seyirler.
3: Orman ya da eğlence başlıyor.
4: Onu bulmak için her şeyi yapacağız.
5: Bulmamız gereken kayıp bir robot var.
6: Lütfen onu bul çocuklar.
7: Sinevizyon.
8: Radyo Venk.

0: Reklamlar. Canciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum sur içi Hazreti Süleyman Caddesi. Canciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev, Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

sekte çözülsek de. Radyo Wave. Radyo Wave.

0: Reklamlar.
1: Le bajarê dîrokî li Amedê, hûn ji bo rêvîtiyek xwarinê têne vexandin. Can û ciger ocaqbaşı li benda we ye. Li can û ciger ocaqbaşı hûn dikarin goştê berxê û kezebav berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocaqbaşı ji bo kesên ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
2: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi, uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez, 0434 228 3340.
3: Adıyaman Nirvana tercümanlık ve danışmanlık hizmetleri sizi jet hızıyla yurt dışındaki istediklerinize kavuşturuyor. Almanya, İsviçre, İngiltere, aile birleşimi, Almanya'da çalışma ve garantili İngilizce, Almanca vize işlemleri yapılır. Tüm dillerde her türlü noter onaylı, apostilli yeminli tercümeler ve mahkemelerin tercüme işleri yapılır. Instagram, Almanca 02 Adıyaman Bektaş Hoca. Yeminli tercüman Bektaş Gültekin Hoca. İletişim numarası 0536 396 0254, 0536 396 0254.
4: Tu jî dikarî di jiyana xwe de rûpelek nû vekî. Her çi qas carnan tiryakî bûn wekî bêhêvîtiyê bide hîskirin jî bi nijdariyê tê derbas kirin. Ji bîr neke, bi piştgiriyeke rast û profesyonel rêyeke din pêkane. Navenda şêwirmendî û perwerdehiya tiryakî bûnê ya şaredariya bajarê mezin a Amedê. Taxa Şehîdlikê, Parka Sumerê, Mala Bikevir. Telefon 0539 929 0516. Anji alo 153.
5: Beyoğlu Adıyaman Şubesi lezzet durağınız. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde katlı bir mola verin. Meşhur Beyoğlu çikolataları, spesyal tatlılar, enfes pastalar ve kruvasanlarla katlı anlarınızı taçlandırın. Bubble tea, smoothie, milkshake, frozen ve frappelerle serinleyin. Dünya kahveleri, geleneksel Türk kahvesi, çay ve bitki çaylarıyla keyfinize keyif katın. Dondurmalar, danıtlar ve merch ürünlerimizde her anınızı renklendirin. Sıcak ve soğuk içeceklerimizde gerçek Belçika çikolata lezzetiyle tanışmaya hazır mısınız? Adres: Adıyaman Park AVM girişi. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde lezzetle mutluluk bir arada.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: goştari de lali, ke de beno, kuçan de beno, sukan de, yanzi parkan de, araban de, hemzi bazaran de, ça beno, wabi bo. Bi zwanî xwe kalî bike, bi zwanî xwe hewnan bivîne, bi zwanî xwe binose, bi zwanî xwe biwane, zwanê ma...
1: Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. CHP'de 38. olan kurultaya ilişkin verilen mutlak butlan kararına tepki gösteren 221 eski milletvekili ve senatör parti yönetimine en geç 45 gün içinde olağanüstü kurultay çağrısı yaptı. CHP'de mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası başlayan yönetim değişikliği sürecinde dikkat çeken bir adım atıldı. CHP'nin resmi internet sitesinden parti meclisi ve merkez yönetim kurulu üyelerinin isimleri kaldırıldı. İzmir'in Buca ilçe belediye başkanı Görkem Duman'ın da aralarında bulunduğu 70 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken 53 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da yapılacak 2. yüzyılda Cumhuriyet'in demokratik dönüşümü konferansına kısa bir süre kalırken aydınlar demokratik cumhuriyet hepimiz için gerekli, değiştirme gücümüz var çağrısı yaptı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre gayri safi yurt içi hasıla zincirlenmiş hacim endeksi olarak geçen yılın aynı dönemine kıyasla %2,5 artış gösterdi. Bu sonuçla Türkiye ekonomisi ard arda 23 çeyrektir büyümeye devam etti. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcusu Nazlı Bozkurt, İstanbul'da düzenlenen karate şampiyonasında tüm rakiplerini geride bırakarak altın madalya kazandı. Bozkurt, finalde Kazakistanlı rakibini mağlup ederek dünya şampiyonluğuna ulaştı. İstanbul Fatih'te Telli Nevruzova adlı kadın bir binanın 5. katındaki evin camından düşerek şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. Urfa'nın Viranşehir ilçesinde komşu aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bir düğünde çıkan bıçaklı kavgada 13 kişi yaralandı. Düğünde başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 10 yurttaş çeşitli yerlerinden yaralanırken müdahale eden 3 polis de yaralandı. Adıyaman'ın Kahte ilçesinde 1. derece arkeolojik sit alanı olan Karakuş Kaya yerleşiminde kum ocağı işletiliyor. Kaya Beton şirketi hakkında jandarmaya çok sayıda şikayet olmasına rağmen herhangi bir cezai işlem uygulanmadı. Şirketin şikayetlerin ardından çalışmalarını gece saatlerine kaydırdığını kaydeden yerel kaynaklar ekolojik ve tarihi tahribatın önüne geçilmesi çağrısında bulundu. Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 10 kişi yaralandı. Şüphelilerden biri gözaltına alındı. Ordu'nun Korgan ilçesi Perşembe Yaylası'nda yapılan maden sondaj çalışmalarına karşı açılan davada Ordu İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı aldı. Mersin'de işletilen boksit maden sahasının 21 kat büyütülmesi için yapılan ek ruhsat başvurusunu idari mahkemeye taşıyan avukat Elif Ece Ceylan yetkililere adres teslim kanunlar değil kamu yararına kanunlar çıkarılsın çağrısında bulundu. Fethiye Alevi Kültür Cemevi Derneği Genel Sekreteri Zeki Tuna, asimilasyon politikalarına karşı Alevi inancını çocuklara aktarılması gerektiğini belirterek cemevlerine yasal statünün sağlanmasını istedi. İran ve ABD olası bir anlaşma için müzakereleri sürdürürken sahada ise çatışmalar başladı. BBC, incelediği uydu görüntülerinin İran'ın ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılara misillemelerinde ABD'ye ait 20 askeri tesisin hasar aldığını ortaya koyduğunu bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Tom Barak'ın Suriye ve Irak özel başkanlık temsilcisi olarak atanacağını açıkladı. İsrail ordusunun ateşkese rağmen 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 3412 kişi hayatını kaybetti. Myanmar'ın kuzeydoğusunda madencilikte kullanılan patlayıcıların depolandığı belirlenen bir binada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre en az 45 kişi hayatını kaybetti. Kolombiya'da halk ülkeyi 4 yıl yönetecek cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gitti. 53 milyon nüfuslu Kolombiya'da 40 milyondan fazla seçmen ülke genelinde kurulan 13.489 oy verme merkezinde oy kullandı. İlk turda 14 adayın yarıştığı seçimlerde hiçbir aday gerekli oy oranına ulaşmadı. Kesin olmayan sonuçlara göre seçimler ikinci tura kaldı. Ocak ayı eylemlerine katılan Merdat Muhammedinia ve Aşkan Meleki İran rejimi tarafından idam edildi. Malezya'da 16 yaşındaki çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Uygulamayla birlikte bu yaş grubunun sosyal medya hesabı açmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 32 derece, Elazığ 28 derece, Mardin 27 derece, Van 20 derece, Urfa 32 derece, Muş 23 derece, Şırnak 26 derece, Batman 31 derece, Hakkari 23 derece, Bitlis 19 derece, Siirt 27 derece, Adıyaman 31 derece. Döviz kurları: Dolar 45.91, Euro 53.55, gram altın 6.650 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Reklamlar.
1: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
2: Taryap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşeri ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535 329 2308. Taryap'la verim atsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
3: Saraylı künefe ve katmer.
4: Kimileri için bir damak tadı, kimileri içinse adeta bir tutku.
3: Künefeyi yerinde, yani evinde yiyorsunuz. Üstelik en gerçek haliyle.
4: Yoksa siz hala saraylı künefenin eşsiz lezzetlerini tatmadınız mı?
3: Peynirli, fıstıklı, kaymaklı. Düşlediğiniz tüm künefe çeşitleri saraylı künefede.
4: Bu lezzeti mutlaka tatmalısınız.
3: Üstelik menümüz sadece künefeyle sınırlı değil. Ekstra kaymaklı ve çikolatalı katmer çeşitlerimizi de muhakkak deneyin.
4: Hizmet anlayışımız lezzette ve sunumda mükemmeli yakalamak.
3: Siz eş ve dostlarınızla künefenizi yerken çocuklarınız çocuk alanında eğlensin.
4: Geniş alan, otopark sorunu olmayan, güler yüzlü personel ve hijyenik ortamıyla sizleri de saraylı künefeye bekliyoruz.
3: Farkımız künefemiz, kalitemiz lezzetimizde saklı.
4: Adres: Adıyaman Üniversitesi Gençlik Merkezi yanı.
3: Telefon: 0501 011 0202.
5: www.bumbled.com.tr Wî malperê ji bîr nekin, di jiyana rojane de wêjewere gelekî pêwîst be. Di bumbled.com.tr de hûn dikarin hem bilêtên şano, sînema, konsert û çalakiyên çandîn yên din bistînin. Hem jî huner û kêfxweşî bişopînin û beşdar bibin. Û ev malper bi zimanê kurdî, tirkî û îngilîzî xizmetê dide. Ji bo agahiyên zêdetir malpera bumbled.com.tr ziyaret bikin.
6: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
7: تزی اشکنا جویا خود یو ریپلا نو آکری تریاکی یه زافی وقتان سک قد هیوی چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکنا برا تدوی کردش خوبی را مکه بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرائیر ممکنو مرکز پرورده و شورمندی یه تریاکی یه شارداری آمدی شارستانی گردی تاخا شهیدلیهی زره سومر پارکی بانو کرا. تلفن 0539-929-0566 یانزی آلو 35 سوهیری.
8: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

0: Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. CHP'de 38. olan kurultaya ilişkin verilen mutlak butlan kararına tepki gösteren 221 eski milletvekili ve sanatör parti yönetimine en geç 45 gün içinde olağanüstü kurultay çağrısı yaptı. CHP'de mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası başlayan yönetim değişikliği sürecinde dikkat çeken bir adım atıldı. CHP'nin resmi internet sitesinden parti meclisi ve merkez yönetim kurulu üyelerinin isimleri kaldırıldı. İzmir'in Buca ilçe belediye başkanı Görkem Duman'ın da aralarında bulunduğu 70 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken 53 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da yapılacak 2. yüzyılda Cumhuriyet'in demokratik dönüşümü konferansına kısa bir süre kalırken aydınlar demokratik cumhuriyet hepimiz için gerekli, değiştirme gücümüz var çağrısı yaptı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre gayri safi yurt içi hasıla zincirlenmiş hacim endeksi olarak geçen yılın aynı dönemine kıyasla %2,5 artış gösterdi. Bu sonuçla Türkiye ekonomisi ard arda 23 çeyrektir büyümeye devam etti. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcusu Nazlı Bozkurt, İstanbul'da düzenlenen karate şampiyonasında tüm rakiplerini geride bırakarak altın madalya kazandı. Bozkurt, finalde Kazakistanlı rakibini mağlup ederek dünya şampiyonluğuna ulaştı. İstanbul Fatih'te Telli Nevruzova adlı kadın bir binanın 5. katındaki evin camından düşerek şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. Urfa'nın Viranşehir ilçesinde komşu aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bir düğünde çıkan bıçaklı kavgada 13 kişi yaralandı. Düğünde başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 10 yurttaş çeşitli yerlerinden yaralanırken müdahale eden 3 polis de yaralandı. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 1. derece arkeolojik sit alanı olan Karakuş Kaya yerleşiminde kum ocağı işletiliyor. Kaya Beton şirketi hakkında jandarmaya çok sayıda şikayet olmasına rağmen herhangi bir cezai işlem uygulanmadı. Şirketin şikayetlerin ardından çalışmalarını gece saatlerine kaydırdığını kaydeden yerel kaynaklar ekolojik ve tarihi tahribatın önüne geçilmesi çağrısında bulundu. Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 10 kişi yaralandı. Şüphelilerden biri gözaltına alındı. Ordu'nun Korgan ilçesi Perşembe Yaylası'nda yapılan maden sondaj çalışmalarına karşı açılan davada Ordu İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı aldı. Mersin'de işletilen boksit maden sahasının 21 kat büyütülmesi için yapılan ek ruhsat başvurusunu idari mahkemeye taşıyan avukat Elif Ece Ceylan, yetkililere adres teslim kanunlar değil, kamu yararına kanunlar çıkarılsın çağrısında bulundu. Fethiye Alevi Kültür Cemevi Derneği Genel Sekreteri Zeki Tuna, asimilasyon politikalarına karşı Alevi inancını çocuklara aktarılması gerektiğini belirterek cemevlerine yasal statünün sağlanmasını istedi. İran ve ABD olası bir anlaşma için müzakereleri sürdürürken sahada ise çatışmalar başladı. BBC, incelediği uydu görüntülerinin İran'ın ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılara misillemelerinde ABD'ye ait 20 askeri tesisin hasar aldığını ortaya koyduğunu bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Tom Barak'ın Suriye ve Irak özel başkanlık temsilcisi olarak atanacağını açıkladı. İsrail ordusunun ateşkese rağmen 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 3.412 kişi hayatını kaybetti. Myanmar'ın kuzeydoğusunda madencilikte kullanılan patlayıcıların depolandığı belirlenen bir binada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre en az 45 kişi hayatını kaybetti. Kolombiya'da halk ülkeyi 4 yıl yönetecek cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gitti. 53 milyon nüfuslu Kolombiya'da 40 milyondan fazla seçmen ülke genelinde kurulan 13.489 oy verme merkezinde oy kullandı. İlk turda 14 adayın yarıştığı seçimlerde hiçbir aday gerekli oy oranına ulaşmadı. Kesin olmayan sonuçlara göre seçimler ikinci tura kaldı. Ocak ayı eylemlerine katılan Merdat Muhammedinia ve Aşkan Meleki İran rejimi tarafından idam edildi. Malezya'da 16 yaşındaki çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Uygulamayla birlikte bu yaş grubunun sosyal medya hesabı açmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 32 derece, Elazığ 28 derece, Mardin 27 derece, Van 20 derece, Urfa 32 derece, Muş 23 derece, Şırnak 26 derece, Batman 31 derece, Hakkari 23 derece, Bitlis 19 derece, Siirt 27 derece, Adıyaman 31 derece. Döviz kurları: Dolar 45.91, Euro 53.55, gram altın 6.650 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.
1: Reklamlar. Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
4: Le bajare dîrokî li Amedê, hûn ji bo revîtiyek xwarinê têne vexandin. Can û ciger ocaqbaşê li benda we ye. Li can û ciger ocaqbaşê hûn dikarin goştê berxê û kezebav berxê

0: 0850 777 3121.
1: 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi lezzet durağınız. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde katlı bir mola verin. Meşhur Beyoğlu çikolataları, spesyal tatlılar, enfes pastalar ve kruvasanlarla tatlı anlarınızı taçlandırın. Bubble tea, smoothie, milkshake, frozen ve frappelerle serinleyin. Dünya kahveleri, geleneksel Türk kahvesi, çay ve bitki çaylarıyla keyfinize keyif katın. Dondurmalar, donutlar ve merch ürünlerimizde her anınızı renklendirin. Sıcak ve soğuk içeceklerimizde gerçek Belçika çikolata lezzetiyle tanışmaya hazır mısınız? Adres Adıyaman Park AVM girişi. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde lezzetle mutluluk bir arada.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
1: Sevgili Adıyamanlılar, evinizi güzelleştirmenin tam zamanı. Pera Sanat Halı'da birinci yılımızı özen fırsatlar başladı. 6 metrekare halıya yolluk hediye. Seçili ürünlerde %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Calvin Klein halı, Koza halı ve daha birçok premium markayla birlikte özel ölçü halılar, kesme halılar, her zevke ve her bütçeye uygun seçenekler. Adres Adıyaman Park AVM karşısı 0535 920 77 25. Tuncay ve Bilge Kaya güvencesiyle kalite ve güler yüz bir arada. Hemen gelin hayallerinizdeki halıya kavuşun. Pera Sanat Halı, evinizin yeni yüzü. Kalite burada.
2: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
3: Canciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum sur içi Hazreti Süleyman Caddesi. Canciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
4: Adıyaman Nirvana tercümanlık ve danışmanlık hizmetleri sizi jet hızıyla yurt dışındaki istediklerinize kavuşturuyor. Almanya, İsviçre, İngiltere, aile birleşimi, Almanya'da çalışma ve garantili İngilizce, Almanca vize işlemleri yapılır. Tüm dillerde her türlü noter onaylı, apostilli yeminli tercümeler ve mahkemelerin tercüme işleri yapılır. Instagram, Almanca 02 Adıyaman Bektaş Hoca. Yeminli tercüman Bektaş Gültekin Hoca. İletişim numarası 0536 396 02 54. 0536 396 02 54.
5: Reklamları dinlediniz.

0: Hepimiz Mandalorlu bir ödül avcısıyla bir çocuğun hikayelerini duyduk.
1: Sadece imparatorluk savaş suçlularını avlarım. Elimdeki tüm kötüleri teker teker yok edeceğiz.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Star Wars, Mandalorian ve Grogu. Karanlık İmparatorluğun çöküşünün ardından geriye kalan savaşçılar galaksinin dört bir yanına dağılmıştır. Yıkıntıların arasında yükselen yeni cumhuriyet, başarılı isyanın zorluklarla elde edilmiş kazanımlarını korumaya çabalarken, deneyimli bir Mandalorialı, ödül avcısı olan Din Djarin ve onun genç himayesindeki Grogu'dan destek alır. Bu ikili, Rota ve Hutt'u kurtarmakla görevlendirilirken, parçalanmış imparatorluğun dört bir yana dağılmış az sayıdaki savaş ağası, yeni düzeni istikrarsızlaştırma ve iktidarı yeniden ele geçirme girişimlerini sürdürmektedir.
0: Bize bir profesyonel gerek.
1: Sıkı tutun.
0: Onu korumak için yanında olmadığında ne olacak?
1: İyi misin?
2: Aksiyon, bilim kurgu ve fantastik türündeki filmin yönetmenini John Favreau yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Pedro Pascal, Sigourney Weaver ve Jeremy Allen White var. İyi seyirler.
3: Mandalorian, acı çekeceksin. Sonra da sıra ona gelecek.
4: Canavarlar. Cinevizyon.
5: Da سبا ورزان به زبان خود شوهر کن به زبان خود زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر وجی

Merkez Xeberan ra merhaba goştari azizi. Ma bi xeberan neyan vernişmadi. Di sevistuye vekili verini u senatoran kere akson vera kararı butlani mutlak yeke der haqe hirsu eştine kongreya asaya CHP diya mojnayı idare partiri vengda yeke tevrdek çarosu panj rojande kongreya avarte berovraştış. Sereke CHP Özgür Özel aşkereye huye der haqe kongreye deva Matu Kesi istifa parti xura rast nevinene. Peru Türkiye'de Bileski imzayan açtış. Havceyinizde Pansı Upanca Zedeyri imzayan esto. Derhaki Hevtay Kesanke Mabine inandı Sereke Şaradarya Kazaya Bucay İzmir'i Görkem Dumanzi esto de kararı desben kerdişi diye Upanca Suhiri Kesi Amey desben kerdiş. Demek künmendoke konferansı açarına işi demokratikiye komara sesara dine ya Stamboli bero organize kerdiş. Roşun viran vengdayike komara demokratik semede pirune lazma hezi burna işi made esto. Fatih İstanbul'de de Cinya Bname, Telli, Novruzova, Bahava Yekşiktar, Katepancine iki ekra kivta var, u dünyaya xubedennaye. Kazaya Kahtayı Semsuri'de Caya Arkeolojik'e Derece Yevni Karakuşi'de Ocağı Kumi yeni çağırdış. Pevazafi Gerayanke Leşkerare Derhaki Şirketi Kaya Betonu idame kerdiş, Tükari Cezayi Nine kerdiş. Çime Herimi Kediyar kerdiş, Şirket İdmayı Gerayan, Xabatani Xoanti Saatani Şöve, Uvengdayike Tehlike Ekolojik U Tarihi Berevindarna iş. Dadgaha idare ordu der hak davaya hemveri Xabatani sondajı madeni zozani panşemi kazaya korgani orduya ama kerdişte karar evindarına işi tatbiki kireyut. Kazaya çeli cole mirgide veyva kemiyanici de bi peruda işik bi kardi veca uhiri eskesi birindar bi nakaşe feki veyve de despeker demirkinde pil bi ube peruda işi bi kardi. Hadise de desvelati cay ciyara birindar bi hiri polisi ke müdahale kerdizi birindar bi. Çemedicliğe nevala botanya kazaya hezekya şırnakira derbaz benude mergi masayani komi vrazya. Semede mergi masayan agayik neame deskerdiş. Dımayıcı gera işke derhaki mergi masayanda beri kerdiş. Do sebebi mergi komi vecio orte. Kazaya haliliye rahayide keyekte takayşı tupe gazira kesik birindar bi. Kazaya kurt alanı sirtide otomobil u kamyonguna yev binaro u hiri kesi birindar bi. Kazaya zarayı Sivasi'de deva dipsiz golide heyelan vrazya, heyelan uke cayi proje madeni kevazeni bekeri de vrazya, veleti jan berahat kert. Rehistina Çimderya Haki Merdimani Suriye Diyarkert Suriye'de Aşma Gulane'de Dise Heştayı Hütkesi Dünyaya Xubedennayi Upancesi İnan Cinebi Süveyda'da Dımay Hadisani Temuzi Cinyan Diyarkenike Münakaşeyi Ademi Merkezi U İdare Karya Herimi Semede Zedebiya İşi Şiddeti Ube Asayişi Zedebi Onu Çizi Biyo Sebebi Cigera İşi Neveyi Semede Asayişi U Ameyohuk Tevzedeyi Cemaati Sereki Komara Fransa'yı Emmanuel Macron diyarkerke Hezi Derya'yı Fransa'yı sero tankeri nefti binameye Tavguriyo ke Greda'yı Rusya'yı Ubine cezayı miyane tüydeyo Okyanus-i Atlantik'i sero herişkerde. Goştari Azizi Mame Peyni Haberanehu bimane ve şide.

0: Reklamlar.
1: Bitlis, Sina, Autobox, Wagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Autobox, Wagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres polis okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
2: Taryap Tarım. Tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşeri ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535 329 2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
3: Tu jî dikarî di jiyana xwe de rûpelek nû vekî. Her çi qas carnan tiryakî bûn wekî bêhêvîtiyê bide hîskirin jî bi nijdariyê tê derbas kirin. Ji bîr neke, bi piştgiriyeke rast û profesyonel rêyeke din pêkan e. Navenda şêûrmendî û perwerdehiya tiryakî bûnê ya şaredariya bajarê mezin a Amedê. Taxa şehîdlikê, parka Sumerê, mala bi kevir. Telefon 0539-929-0516 Anji Alo 153
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121
2: Reklamları dinlediniz.
5: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
6: Estu Tekirda, dünya da tenimenda. Sıba urzan bi zuvani xo, şeva rakam bi zuvani xo. Ma bindesto, eiro estu suba cinio, vengdana shima heminan, wair veji.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: www.bambilet.com.tr. وی مال پریج بی نکن دشیان روشنه ده و شواره گله کی پیویس به ده بامبریت نقطه کم نقطه تره ده هنده کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چندین یندن
4: تزی اشکنا جویا خود یو ری پلن نوا کری تریاکی یه زافی وقتان سک قط هیوی چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکنا برا تدوی کردش خوبی را مکه بیاو دسته که راشت و پروفیسیونیلی یو نرایر ممکنو. مرکز پرورده و شهورمندیه یه تریاکییه یه شارداریه آمدیه شارستانه گردی. تاخه شهیدلیه زره سومر پارکی بانو کرا. تلفون 0549-929-0566 یانزی آلو 35 سوهیره.
5: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent. En iyisi sizin için.
6: 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi lezzet durağınız. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde katlı bir mola verin. Meşhur Beyoğlu çikolataları, spesyal tatlılar, enfes pastalar ve kruvasanlarla katlı anlarınızı taçlandırın. Bubble tea, smoothie, milkshake, frozen ve frappelerle serinleyin. Dünya kahveleri, geleneksel Türk kahvesi, çay ve bitki çaylarıyla keyfinize keyif katın. Dondurmalar, donutlar ve merch ürünlerimizde her anınızı renklendirin. Sıcak ve soğuk içeceklerimizde gerçek Belçika çikolata lezzetiyle tanışmaya hazır mısınız? Adres Adıyaman Park AVM girişi. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde lezzetle mutluluk bir arada.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Bir kahramanı ne mi yaratır? Kader yaratmaz. Doğuştan gelen bir şey değildir. Büyük gücü ararken...
1: Johnny Cage, ölümcül dövüş için seçildiniz.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Mortal Kombat 2. Film dünya diyarının ve onu savunanların varlığını tehdit eden Shao Kahn'ın karanlık egemenliğini yenmek için nihai savaşta karşı karşıya gelen şampiyonlar ve aralarına yeni katılan Johnny Cage'in hikayesini konu ediyor. Shao Kahn'ın hegemonyası nihayet kırılmalı. Bu yüzden keşiş Liu Kang, eski elit asker Sonda Blade, akıl hocası Jack Briggs ve kariyeri bitmiş eski ama MMA şampiyonu Cole Young dünyayı kurtarmak için yeniden bir araya gelir. Bu sefer onlara Johnny Cage de katılır ve birlikte sadece fiziksel güvenliklerinin değil, çok daha fazlasının tehlikede olduğu acımasız savaşlara karışırlar.
1: Geliyor. O dünyanızın kaderi için verilen bir savaş.
3: Dünya artık bana ait.
4: Biz diz çökmeyiz.
5: Tek şansımız bunu birlikte göğüslemek.
6: Gidelim bebeğim.
2: Aksiyon ve macera türündeki filmin yönetmenliğini Simon McQueen yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Carl Urban, Levi Stan ve Joe Taslim var. İyi seyirler.
0: Gösteri zamanı.
7: Buraya gel.
8: Cinevizyon.
9: No, Venge Schmo.

0: Jinavenda Nûçeyan dembaş. Betlaneya Nehroji ya bi boneya Cejna Kurbanê bidawî bû. Ji ber vê li gelek cihan trafik xitimî û dem bi dem qeza çêbûn. Wezîrekarên Navxweyî Mustafa Çiftçî bilançoya Betlaneya Cejnê eşkere kir, diyarkir ku herikim 7 kes di qezaya trafîkê de jiyana xwe ji dest dane. Amedekariyên Cejna Xedir Xumê ya Aleviyên Arab dest pê kirin. Hevseroka Dem Partiyê Tulay Hatîmoğulları bi boneya Cejna Xedir Xumê peyamek pîrozbahiyê weşand û got bila ronahî edalet û heqîqetê û hemû mirovahiyê ronî bike, bila ev roja pîroz, aştî, biratî û hêviya jiyana hevbeş bixure bîne. Özgür Özel kupişti bir yara datgehe Kemal Kılıçdaroğlu Luşina Vihat Helbijart'ın düh pişti civina nijdeyare ve beriya navendi li parlamentoye nijdeyare ve beriya ofisa namzetin sero komariye komkır. Di civine de Nakşereya Özel u reve beriya vi pişti bir yara butnana mutlak hatni kaşkırın. Özel pişti civine de bersi vapırsin rojnamevan antera gihantku delegeyan jubo kongreya avarte desve berefkırına imzayan kırına. Şaredarê Bajarî Mezin ê Îstanbolê yê girtî Ekrem İmamoğlu li ser biryara butlana mutlak got hukûmeta ku ji aliyê dadweriyê ve hatiye tayin kirin ti alaqeya wê bi demokrasiyê re tune ye û got kî vê tiştê bike bila bike navekê wê yê zelal heye ew jî qayûmê siyasî ye. Çevirmendi Çapemeniye ye Kemal Kılıçdaroğlu Atakan Sönmez derbari Jikar Durxistin indi CHP'de got eme bi baldari sedemen Jikar Durxistin'e binirxinin u lekolinan bikin. Konfederasyona Sendikayen Karkerin Türkiye daneyin li ser sinorin birçi bun u xizaniye yen meha gulane eşkere kir. Li gori daneyan sinori birçi bune gihiştiye 35,174 TL u sinori xizaniye ji gihiştiye 104,576 TL. Pişti daketina buhaye petrole ji bo benzine 5.5 TL u ji bo mazote ji 7.25 TL kem kirin te pilan kirin. Li Navçeya Erganî ya Amedê di êrişeke çekseri ya li ser wesaîtê de ku ji berna kokiya erd û zeviyan pêk hat kesek hat kuştin û hevjîna wî bi giranî birîndar bû. Bav her du kurên wî û zavayê wî tekîdarê bûyerê hatin binçav kirin. Di navçe Medijê yê ji navçeya Xezexê yê Şirnexê diherike Mesî bi awayeke komî mirin. Derbarê sedema mirina Mesiyan de tu agahî nehat bi dest xistin, sedema mirina Mesiyan de piştî lêkolînan derkeve holê. Ji ber bilindbûna asta avê ya ji ber baranê av ji bendeva Karakaya ya li navçeya Çingiş a Amedê têvala kirin. Serokê Amerîkayê Trump got İran bi rastî dixwaze peymaneke çê bike û ev peyman dê hem ji bo dewletên yekbûyî yên Amerîkayê û hem jî ji bo kesên ku bi me re dixebitin sûdmend be. Berdevkê Wezareta Derve ya Îranê İsmail Bekayî got ku agirbesta li Lublanê ji bo bidawiyanîna şer beşek yekgirtî ya her rêkeftineke dawî ya muhtemele. Bekayî her wiha destnîşan kir ku danûstandinên bi ABD-re di atmosfereke bêbaweriyê de didomin. Serokkomarê Fransayê Macron ragihand ku wî derengiya şevê bi Serokê Amerîkayê Trump re bi rêya telefonê axiviye û behsa misyona deryayî ya pirnetewêyî ya parastinê kiriye ku ji bo ewlekirin û vekirina tengava Hürmizê hatiye avakirin. Li Kolombiyayê hilbijartinên serokatiyê taloqê tûra duyemîn bû. Serokkomar Petro encamên hejmartina destpêkê red dike û îda dike ku di pergala hilbijartinê de bêserûberî hene tûra duyemîn dê di 21 Hezîranê de were li dar xistin. Navenda Çavdariya Mafê Mirovan a Sûriyê di rapora xwe ya derbarê meha Gulana 2026 de ragihand ku li herêmên cuda yên welat bi giştî 287 kes mirine, li gorî raporê di navkesên mirine de 15 jin hene. Em gihîştin dawiya nûçeyên xwe bimînin dixweşiyê de.
1: reklamlar.
2: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
3: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
5: Le bajare diroki le amede, unjibo revitiek kharine tene ve khandin. جان و جگر اجاق باشه لبند آویه لجان و جگر اجاق باشه هنده کارن گوشت برخه و گزه باب برخه آه تزه بخوین هر وها مدس به چکرنا لحمه جون کیده و کنفه جیکر جی سوری چی کولانا حضرت سلیمان جان و جگر اجاق باشه جبو کسین کو تاماده و غزانن جبو آمده
1: رکلاملارو دینلدینیز
6: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
1: Radyo Ving.

0: Reklamlar.
1: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Can Üciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Can Üciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Can Üciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum sur içi Hazreti Süleyman Caddesi. Can Üciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
4: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya alo 153.
5: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
0: Reklamları dinlediniz.
6: No, Veng, Venge Şimao.

Yazar, sanatçı, sendikacı ve gazeteci Mutlak Butlan Kabul Edilemez başlıklı ortak bir açıklama yayımladı. Hakları ödenmeyen madencilerin bir kez daha Ankara'ya yapmak istedikleri yürüyüş engellendi. Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi Doruk Madencilik işçilerinin sendika başkanı ve madencilerden oluşan heyeti İçişleri Bakanlığı ile görüştü. Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, görüşmenin ayrıntılarını madencilerle yapacakları değerlendirme sonrası netleştireceklerini ve alınan kararı kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi. CHP Meclis Grubu yarın Meclis Grup toplantısının gerçekleştirilmesi için Meclis Başkanlığı'na başvuruda bulundu. DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat, Arap Alevilerin inançsal yaşamında önemli bir yere sahip olan Kadir Hum Bayramı'nın resmi tatil ilan edilmesi amacıyla kanun teklifi hazırladı. Teklifte bayramın dini özgürlükler ve eşit yurttaşlık ilkesi kapsamında ulusal bayram ve genel tatiller arasına alınması talep edildi. Diyarbakır'ın Eğri ilçesinde dün kaybolan 30 yaşındaki Hacı Öcal'ın bugün Eğil Baraj Gölü'nde cansız bedeni bulundu. Cenaze otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. Hakkari-İran sınırında bulunan Helane bölgesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kadına ait cenaze bulundu. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada yaralanan yaralılardan birinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 3'e yükseldi. Ağrı Doğu Beyazıt'ta evli olduğu erkek tarafından katledilen Gülden Kömürcü için yapılan yürüyüşte konuşan kızı Hira Nur Kömürcü, "Annem hayatı boyunca susturulmaya çalışıldı, ben artık onun sesi olacağım," dedi. Elazığ'da binanın ikinci katından düşen 5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk yaralandı. Ankara'da hakları için Milli Eğitim Bakanlığı önünde bir araya gelen özel sektör öğretmenleri taleplerini haykırdı. Muğla Milas'ta acele kamulaştırma kararına tepki gösterdiği için hakkında dava açılan İkizköylü Esra Işık'ın yargılandığı davanın duruşmasında yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı. Manisa'nın Salihli ilçesinde bir evde asma tavanın çökmesi sonucu karı koca ve çocukları yaralandı. Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit çayına düşerek akıntıya kapılan iki gencin bulunması için arama çalışmaları devam ediyor. Nevşehir'de cenaze çıkışında trafikte yaşanan yol verme tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Olayda yoldan geçen bir vatandaş yaralanırken kavgaya karışan taraflardan da iki kişi gözaltına alındı. Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'nun yayımladığı Küresel Haklar Endeksine göre Türkiye bu yılda işçiler için en kötü 10 ülke arasında yer aldı. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki gösteren İranlı yetkililer saldırılar ateşkesin ihlalidir değerlendirmesinde bulundu. Haseke Valisi Nurettin Ahmet bugün Kadın Savunma Birlikleri üyesi 28 esirin serbest bırakıldığını bildirdi. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar. No, Venge Shimon.

0: تو جی دکاری دی جیان آخوه در رو پلک نو وکی هر چی قاس جارنان تریاکی بون وکی بهیویتی بدهیز کرن جی به نجداری تی درباز کرن جبیر نکه به پشتگیریه که راست و پروفیسیونل ریه که دن پیکانه ناوند شیورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداری باجار مزن آمده تاقا شهید لکه پارقا سومره مالا بکور تلفون 0539-929-05-16 Anji Alo 153
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850-777-3121
2: Can Üciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Can Üciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Can Üciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Sur içi Hazreti Süleyman Caddesi, Can Üciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
3: Taryap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşeri ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535-329-2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
4: www.bambilet.com.tr وی مال پریجی بین نکن دشیان روشانه ده و شوره گله کی پیویس به ده بامبریت نقطه کم نقطه تره ده هند کارن هم بلیت نشانو سینما کنسرت و چالاکین چندین ین دن بستینن همشی هنر و کیف خاشی بشو پینن و بشار ببن و او مال پر به زمان کردی ترکی و انگلیزی خزمت ده ده جبا اگاهین زیده تر مال پرا بامبریت نقطه کم نقطه تره زیارت بکن
5: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK
6: 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi lezzet durağınız. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde katlı bir mola verin. Meşhur Beyoğlu çikolataları, spesiyal tatlılar, enfes pastalar ve kruvasanlarla katlı anlarınızı taçlandırın. Bubble tea, smoothie, milkshake, frozen ve frappelerle serinleyin. Dünya kahveleri, geleneksel Türk kahvesi, çay ve bitki çaylarıyla keyfinize keyif katın. Dondurmalar, danıtlar ve merch ürünlerimizde her anınızı renklendirin. Sıcak ve soğuk içeceklerimizde gerçek Belçika çikolata lezzetiyle tanışmaya hazır mısınız? Adres Adıyaman Park AVM girişi. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde lezzetle mutluluk bir arada.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
9: Radyo Ring.

0: Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Aralarında Korkut Boratav, Yakup Kepenek, Gamze Yücearslan Özdemir, Jale Özgentürk, Oğuz Oyan ve Aziz Çelik'in de yer aldığı 224 akademisyen, yazar, sanatçı, sendikacı ve gazeteci Mutlak Butlan Kabul Edilemez başlıklı ortak bir açıklama yayımladı. Hakları ödenmeyen madencilerin bir kez daha Ankara'ya yapmak istedikleri yürüyüş engellendi. Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi Doruk Madencilik işçilerinin sendika başkanı ve madencilerden oluşan heyeti İçişleri Bakanlığı ile görüştü. Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, görüşmenin ayrıntılarını madencilerle yapacakları değerlendirme sonrası netleştireceklerini ve alınan kararı kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi. CHP Meclis Grubu yarın Meclis Grup toplantısının gerçekleştirilmesi için Meclis Başkanlığı'na başvuruda bulundu. DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat, Arap Alevilerin inançsal yaşamında önemli bir yere sahip olan Kadir Hum Bayramı'nın resmi tatil ilan edilmesi amacıyla kanun teklifi hazırladı. Teklifte bayramın dini özgürlükler ve eşit yurttaşlık ilkesi kapsamında ulusal bayram ve genel tatiller arasına alınması talep edildi. Diyarbakır'ın Eğri ilçesinde dün kaybolan 30 yaşındaki Hacı Öcal'ın bugün Eğil Baraj Gölü'nde cansız bedeni bulundu. Cenaze otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. Hakkari İran sınırında bulunan Helane bölgesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kadına ait cenaze bulundu. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada yaralanan yaralılardan birinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 3'e yükseldi. Ağrı Doğu Beyazıt'ta evli olduğu erkek tarafından katledilen Gülden Kömürcü için yapılan yürüyüşte konuşan kızı Hira Nur Kömürcü, "Annem hayatı boyunca susturulmaya çalışıldı, ben artık onun sesi olacağım," dedi. Elazığ'da binanın ikinci katından düşen 5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk yaralandı. Ankara'da hakları için Milli Eğitim Bakanlığı önünde bir araya gelen özel sektör öğretmenleri taleplerini haykırdı. Muğla Milas'ta acele kamulaştırma kararına tepki gösterdiği için hakkında dava açılan İkizköylü Esra Işık'ın yargılandığı davanın duruşmasında yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı. Manisa'nın Salihli ilçesinde bir evde asma tavanın çökmesi sonucu karı koca ve çocukları yaralandı. Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit çayına düşerek akıntıya kapılan iki gencin bulunması için arama çalışmaları devam ediyor. Nevşehir'de cenaze çıkışında trafikte yaşanan yol verme tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Olayda yoldan geçen bir vatandaş yaralanırken kavgaya karışan taraflardan da iki kişi gözaltına alındı. Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'nun yayımladığı Küresel Haklar Endeksine göre Türkiye bu yılda işçiler için en kötü 10 ülke arasında yer aldı. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki gösteren İranlı yetkililer saldırılar ateşkesin ihlalidir değerlendirmesinde bulundu. Haseke Valisi Nurettin Ahmet bugün Kadın Savunma Birlikleri üyesi 28 esirin serbest bırakıldığını bildirdi. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.
1: Radyo Wave. Radyo Wave.

0: Bu kazı alanının amacı Pontus Kralı Komnenos'un mezarını bulmak.
1: Pontus Kralı Komnenos'tan kalma bir hazine.
2: Benim işim olmaz Çevil Hanım, Mehul Hanım.
3: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Oflu Hoca Altı Define. Film peşine düştükleri Define uğruna Karadeniz'in altın üstüne getiren Oflu Hoca ve ekibinin hikayesini konu ediyor. Oflu Hoca için macera bu kez çok daha büyük ve karmaşık. Karadeniz'in kendine has eğlenceli karakterlerinden biri olan Oflu Hoca, arkeolog yeğeninin ortaya çıkmasıyla birlikte gizemli bir Define avını

0: Bahar Şahin var. İyi seyirler.
1: Ha, takım çantası nerede oğlum?
2: Bu Komenos'un şarap çana kasanın içindeyse çarptın.
1: Komenos piri güç yapmış peki şifreyi. Peki uğraşmayız. Bir de bu tarafından düşün. Bak sen hep tek taraflı düşünüyorsun.
2: Aa, bola ki hocam inşallah.
3: Sinevizyon. Radyo Wave. Radyo Wave.

0: Reklamlar.
1: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
2: Le bajare diroki le amede, unji bo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bixwin. Her uha medes bi çekirna lehmecun ki de u künefe jikir. Ci suriçi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı, jibo kesin ku tama de ve khasanin, jibo amede.
3: تزیه اشکنا جویا خود یو ریپلا نوا کری تریاکیه زافی وقتان سک قط هیویه چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکنا برا تدوی کردش خوبی رامکه بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرائیر ممکنو مرکز پرورده و شورمندیه یه تریاکیه یه شارداریا آمدیه شارستانه گردی تاخا شهیدلیهی زره سومر پارکی بانو کرا. تلفن 0599-929-0566 یان زی آلو 35 سوهیره.
4: Saraylı künefe ve katmer.
5: Kimileri için bir damak tadı, kimileri içinse adeta bir tutku.
4: Künefeyi yerinde, yani evinde yiyorsunuz. Üstelik en gerçek haliyle.
5: Yoksa siz hala saraylı künefenin eşsiz lezzetlerini tatmadınız mı?
4: Peynirli, fıstıklı, kaymaklı. Düşlediğiniz tüm künefe çeşitleri saraylı künefede.
5: Bu lezzeti mutlaka tatmalısınız.
4: Üstelik menümüz sadece künefe ile sınırlı değil. Ekstra kaymaklı ve çikolatalı katmer çeşitlerimizi de muhakkak deneyin.
5: Hizmet anlayışımız lezzette ve sunumda mükemmeli yakalamak.
4: Siz eş ve dostlarınızla künefenizi yerken çocuklarınız çocuk alanında eğlensin.
5: Geniş alan, otopark sorunu olmayan, güler yüzlü personel ve hijyenik ortamıyla sizleri de saraylı künefeye bekliyoruz.
4: Farkımız künefemiz, kalitemiz lezzetimizde saklı.
5: Adres Adıyaman Üniversitesi Gençlik Merkezi yanı.
4: Telefon 0501-011-0202.
6: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434-228-3340.
7: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
8: Adıyaman Nirvana Tercümanlık ve Danışmanlık Hizmetleri sizi jet hızıyla yurt dışındaki sevdiklerinize kavuşturuyor. Almanya, İsviçre, İngiltere, aile birleşimi, Almanya'da çalışma ve garantili İngilizce, Almanca vize işlemleri yapılır. Tüm dillerde her türlü noter onaylı, apostilli yeminli tercümeler ve mahkemelerin tercüme işleri yapılır. Instagram, Almanca 02 Adıyaman Bektaş Hoca. yeminli tercüman Bektaş Gültekin Hoca. İletişim numarası 0536 396 02 54. 0536 396 02 54.
4: Reklamları dinlediniz.
0: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
1: Sevgili Adıyamanlılar, evinizi güzelleştirmenin tam zamanı. Pera Sanat Halı'da birinci yılımızı özel fırsatlar başladı. 6 metrekare halıya yolluk hediye. Seçili ürünlerde %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Calvin Klein halı, Koza halı ve daha birçok premium markayla birlikte özel ölçü halılar, kesme halılar, her zevke ve her bütçeye uygun seçenekler. Adres Adıyaman Park AVM karşısı. 0535 920 77 25. Tuncay ve Bilge Kaya güvencesiyle kalite ve güler yüz bir arada. Hemen gelin, hayallerinizdeki halıya kavuşun. Pera Sanat Halı, evinizin yeni yüzü. Kalite burada.
2: www.bambilet.com.tr وی مال پریجی بی نکن دشیان روشانه ده و شواره گله کی پیویس به ده بامبریت نقطه کم نقطه تره ده هند کارن هم بلیت نشانو سینما کنسرت و چالاکین چندین ین دن بستینن همشی هنر و کیف خاشی بشوپینن و بشار ببن و او مال پر به زمان کردی ترکی و انگلیزی خدمت ده ده جبا آگاهین زیده تر مال پرا بامبریت نقطه کم نقطه تره زیارت بکن
3: ...1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi lezzet durağınız. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde katlı bir mola verin. Meşhur Beyoğlu çikolataları, spesiyal tatlılar, enfes pastalar ve kruvasanlarla katlı anlarınızı taçlandırın. Bubble tea, smoothie, milkshake, frozen ve frappelerle serinleyin. Dünya kahveleri, geleneksel Türk kahvesi, çay ve bitki çaylarıyla keyfinize keyif katın. Dondurmalar, donutlar ve merch ürünlerimizde her anınızı renklendirin. Sıcak ve soğuk içeceklerimizde gerçek Belçika çikolata lezzetiyle tanışmaya hazır mısınız? Adres Adıyaman Park AVM girişi. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde lezzetle mutluluk bir arada.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
4: Radyo Ving.

0: Reklamlar. Adıyaman Nirvana tercümanlık ve danışmanlık hizmetleri sizi jet hızıyla yurt dışındaki istediklerinize kavuşturuyor. Almanya, İsviçre, İngiltere, aile birleşimi, Almanya'da çalışma ve garantili İngilizce, Almanca vize işlemleri yapılır. Tüm dillerde her türlü noter onaylı, apostilli yeminli tercümeler ve mahkemelerin tercüme işleri yapılır. Instagram, Almanca 02 Adıyaman Bektaş Hoca. Yeminli tercüman Bektaş Gültekin Hoca. İletişim numarası 0536 396 02 54. 0536 396 02 54.
1: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
2: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi Sümer Parkeçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
5: No, Venge Schmau.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Saraylı künefe ve katmer.
3: Kimileri için bir damak tadı, kimileri içinse adeta bir tutku.
2: Künefeyi yerinde, yani evinde yiyorsunuz. Üstelik en gerçek haliyle.
3: Yoksa siz hala saraylı künefenin eşsiz lezzetlerini tatmadınız mı?
2: Peynirli, fıstıklı, kaymaklı. Düşlediğiniz tüm künefe çeşitleri saraylı künefede.
3: Bu lezzeti mutlaka tatmalısınız.
2: Üstelik menümüz sadece künefeyle sınırlı değil. Ekstra kaymaklı ve çikolatalı katmer çeşitlerimizi de muhakkak deneyin.
3: Hizmet anlayışımız lezzette ve sunumda mükemmeli yakalamak.
2: Siz eş ve dostlarınızla künefenizi yerken çocuklarınız çocuk alanında eğlensin.
3: Geniş alan, otopark sorunu olmayan, güler yüzlü personel ve hijyenik ortamıyla sizleri de saraylı künefeye bekliyoruz.
2: Farkımız künefemiz, kalitemiz lezzetimizde saklı.
3: Adres: Adıyaman Üniversitesi Gençlik Merkezi yanı.
2: Telefon: 0501 011 0202.
4: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
5: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
6: تو جی دکاری دی جیان خود رو پلک نو وکی هر چی قص جار نان تریاکی بون وکی بهویتی بده هیس کرن جی به نجداری تی در باس کرن جبیر نکه به پشتگیری که راست و پروفیسیونل ریه کدن پیکانه ناوند شیورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداری باجار مزن آمده تاخا شهید لکه پارقا سومره مالا بکور تلفون 0539-929-0516 Anji Alo 153
0: Reklamları dinlediniz.
7: Neyin reklam kazandırır? Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24

0: Bu kazı alanının amacı Pontus Kralı Komnenos'un mezarını bulmak.
1: Pontus Kralı Komnenos'tan kalma bir hazine.
2: Yanım işim olmaz Çevil Alan, Mehul Alan.
3: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Oflu Hoca Altı Define. Film peşine düştükleri Define uğruna Karadeniz'in altını üstüne getiren Oflu Hoca ve ekibinin hikayesini konu ediyor. Oflu Hoca için macera bu kez çok daha büyük ve karmaşık. Karadeniz'in kendine has eğlenceli karakterlerinden biri olan Oflu Hoca, arkeolog yeğeninin ortaya çıkmasıyla birlikte gizemli bir define avının içine sürüklenir. Peşinde oldukları şey ise tam 150 milyon dolarlık bir hazinedir. Ancak defineye ulaşmak sandıkları kadar kolay olmayacaktır. Yanlış anlaşılmalar, beceriksiz planlar ve birbirinden absürt olaylar ekibi sürekli kaosun ortasında bırakır.
4: Hocam buldum.
5: Evet, o öyle çıkarmıyor.
6: Hop, bismillahirrahmanirrahim.
7: Ulan hocam!
8: Hocam bir ses geliyor. Galiba bulduk.
7: Ya Allah! Bismillah.
3: Komedi türündeki filmin yönetmenliğini Özgür Bakar yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Çetin Altay, Ünal Yeter ve Bahar Şahin var. İyi seyirler.
2: Abi takım çantası nedir oğlum?
6: Bu Komnenos'un şarap çanağı kasanın içindeyse çarptım.
2: Komnenos piri güç yapmıştı peki şifreyi. Peki uğraşmayız. Bir de bu tarafından düşün. Bak sen hep tek taraflı düşünüyorsun.
6: Aa, bola ki hocam inşallah.
9: Sinevizyon.
10: Estu Tekirda Dünya de Tenimenda Sıba Urzan Bizuani Xo Şeve Rakın Bizuani Xo Zuvani ma bindesto, eiro estu suba cinio, vengdana shima hemmina, wairveji, zuvani.

0: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
1: Sevgili Adıyamanlılar, evinizi güzelleştirmenin tam zamanı. Pera Sanat Halı'da birinci yılımızı özel fırsatlar başladı. 6 metrekare halıya yolluk hediye. Seçili ürünlerde %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Calvin Klein halı, Koza halı ve daha birçok premium markayla birlikte özel ölçü halılar, kesme halılar, her zevke ve her bütçeye uygun seçenekler. Adres Adıyaman Park AVM karşısı. 0535 920 77 25. Tuncay ve Bilge Kaya güvencesiyle kalite ve güler yüz bir arada. Hemen gelin, hayallerinizdeki halıya kavuşun. Pera Sanat Halı, evinizin yeni yüzü. Kalite burada.
2: Reklamları dinlediniz.

0: تو ور مش بی حالی درینا
1: رادیو وینگ رادیو وینگ

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungat Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungat Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
0: Reklamları dinlediniz.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

bıraktım, ağlayan bir eş bıraktım, sol yanımı boş bıraktım. Hey, siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden